Ikka parvoz istasang tog' burgutidan ol saboq. Chaqnagan uchqur hayotning shiddatidan ol saboq. Xohishotsan, xoh noshod, bul bayni navbahor. Changu gard yo'moqqa yomg'ir san'atidan ol saboq. Gar uchar bo'lsang, bobolar yodi birlan ko'kka uch. Yangi yorqin sahifalar dostoni bergay senga kuch. Yo'llaringda porlagan gulxan buyuklar mash'ali, sen u gulxan davrig'i shoni bilan olamni quch. Oshiyon qurmoq esang axtar yuraklardan makon. Mehru ahdu ham sadoqat ham tilaklardan makon. Bormikan inson dilidan ham balandroq joy kim? Izla mehru ezgulikka mangu maskandan makon.